kalp sevmez ki başka birini. Tez duymadan kara haberimi, bu gece seninle görüşmem lazım. Sana sensizliği anlatmam lazım.

0: Afşin efendim.
1: Kumsallarda, mutluluk masallarda.

çiçeğim, yaşarım bir başıma yıl, yanar içim, içim içim, duvarlarla baş başayım, yanar içim.

iltimaslar dertlerimi paylaşmazlar. Böyle geçen kışlar yazlar duvarlarla baş başayım. Böyle geçen

yaşarım bir başıma. Yanar içim için için. Duvarlarla baş başayım. Baş başayım kaderimle. Baş başayım kederimle. Ağlayışım, gülüşümle. Duvarlarla baş başayım. Dilleri yok, konuşmazlar. Dertlerimi paylaşmazlar.

satıldığı şu dünyada seni nefesi gibi seven bendim. Yetmedi değil aslında. Anlıyorum. Fazla geldi. Şimdi bırakıp her şeyi ve herkesi alıp seni gitmek vardı oysa ki. Ve kimsenin bilmediği uzaklarda doya doya sevmek seni. Ama olmadı işte.

3 adım olmadı tıkalı bu sevdadan. Ayrılığın kokusu hala üzerimde. Avuçlarımda buzdan bir alev. Yüreğimde yepyeni bir ateşkes. Gitmeler bana kaldı yine bu aşktan. Bütün sayfalarım sil baştan. Sonu nereye varacak bilemiyorum. Oysa içimde inadına yanan bir mum. Dokunma ellerime, dokunma. Sönmedim daha. Unutmaktan geliyorum.

dün kirpiklere kadar yakındım ona. Her gece düşlerinde sabahlıyordum. İşte orada köşe başında bıraktım ellerini. O bana, ben ona ağlıyordum. Son tetiği gözleri çekti gözlerime. Kanıyor, kanıyordum. Ölüler yalan söylemez bilirsin. Deliler gibi seviyordum. Daha biraz önce onu öpen bu dudakları aynalarda parçaladım. Onu okşayan bu elleri bir yangında bıraktım. Ona gülen bu gözleri zindanlara attım. Yüreğim ayazda. Kaç şiirim çığlıklar attı ardından sayamıyorum. Bavullar dolusu hatıraları bir mağaraya taşıdım. Yalnızlığımı bir dağ başına. Kendimi nereye koyacağım bilemiyorum. Ne olur, ne olur ayıplama beni. Susmadı daha gözlerim. Ağlama.

Zıpkın yemiş balıklar gibiyim. Şimdi bir ıslık bile dağlar yüreğimi. Bir eski şarkı yağmalar bütün uykularımı. Tıkmaz sokaklarda kaldım biliyorum, biliyorum. Başım dönüyor, ben dönüyorum. Acele etme, acele etme ne olur bekle biraz. Daha yırtmadım dönüş biletimi. Daha yakmadım bütün gemileri. Öyle yorgun, öyle bitkin ve öyle suskun. Unutmaktan geliyorum. Unutmaktan geliyorum.

0: Origin FM. Origin FM.
1: Duydum ki vebası incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı onu da kesmiş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Alime ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim, hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Benden bırak olsun ersin altına. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa. Kervanı kırılmış çölden beter. Hancıya, yolcuya hasret gider. Yüz karası olmuş gönül dertlerim. Dürülse ne yazar, dürülmese. Yüz karası olmuş gönül dertlerim. Dürülse ne yazar.

0: Afín FM.
1: Sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım benim.

Açtı galiba babayı. Yüreğime kapıda geçen gözyaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğan. Sen miydin beni bu hallere koyan? Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin.

0: aşksız bırakma.
1: Afşin efendim.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

Karısı yok artık, geri dönmeli. Bu gönlüm, bu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermeli. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Zamanı değildi, sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

Kapımız açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri Çölbey Gross yanında.

bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430.

Altınaydınlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17. Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük.

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.

varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya devirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, pazar yeri karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi

0: Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 30 43.
1: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onay.

0: site artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, DPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek.

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin efendim.

0: çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihler arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
1: Kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1 Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyen

0: baş kadına. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri,

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Aradığınız kuru yemişte, aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktari ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölge

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, ona

0: Tut kuru yemiş ve şarküterize. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

1500 TL, üçlü Azigon sehpa 1100 TL, dörtlü Azigon sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe

TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

uygun fiyatlar. Sinan kuru yemiş, çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan kuru yemişte. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan kuru yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan kuru yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430

0: Bayrandık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekte inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71. 0537 961 38-37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. hayvancılıkta yeni bir dönem.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres Efsun.

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Afşin efendim.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Hanedanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15000 TL.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. En özel anılarınız

0: Alıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İltimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Nalbur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
3: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
2: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük.

0: Tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt.

evde kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم. آفشین افم. Kesas garajon, bir gelse ne olur aman canım olma bir kalpte piyon yalan o diyemem dilimin ucu darın.

uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 400

0: Maydanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511-86-86. En hızlı servisiyle Tadım Döner, Afşin Belediyesi arkasında hizmetinizde. Tadım

0: Başkadona. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
1: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekte inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su dünyasında tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası, Akplastik Bayi, Hacı Bekir Doğan, adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı, telefon 0542.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt İstasyonu.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: ve şarküterize. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

94.95 Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmaz.

6000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL.

0: 6000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler.

En iyi adresiniz Retro Stüdyo. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

çıkan Honiç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış.

0: birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en şu küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Afşin efendim.

Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 20.

0: Meydanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: Cardona. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüğü...

0: aile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
3: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

0: Tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde.
1: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL.

0: tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485. Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. sorulu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçi Bey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, DPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: Bize kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin efendim.

Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500.

0: başka döner.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite.

0: Miyim işte, aradığınız tazelikse en taze, kaliteyse en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru Yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL. Bir

orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da

0: Kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 44 85.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetler araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
2: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.
1: Artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
0: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
1: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

Çin'e Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karagöz yolu üzeri arıtma tesisi yanında. Telefon 0

Güzel Yurt kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt kuru yemiş ve şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı, telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt kuru yemiş ve şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511-86-86. En hızlı servisiyle Tadım Döner, Afşin Belediyesi arkasında hizmetinizde.

0: αυτοκαλάσκατονα. Başlıyor sevgili gençler. Afşin Pratik Hafıza Özel Üretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu Üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71, 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş...

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde.
3: Mondi Home'a bak. Afşin efendim.

bundan önce davranır. Sanadır yar, sanadır geçmez. Çivi çiviyi söker ama...

0: akıllı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak diye.

6000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15000 TL.

0: 1000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, iltimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asfolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
2: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuruyemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuruyemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu Üzeri, Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0541

0: Meydanlık Cami arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5.

0: aşka döner.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Aradığınız tarih yemişte, aradığınız tazelikse...

Malatya yöresel şekerleme çeşitleri, Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuruyemiş'te. Gökkuşağı Kuruyemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi...

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: aile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, ona...

inşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat. Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmaz.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Artık yeni adresinde Türkiye'nin enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk ve

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test

Özel yurt kuru yemiş ve şarküteride. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel yurt kuru yemiş ve şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak, satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 410.

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapımı kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım Döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: başka döner. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpek

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Ak Plastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

0: 95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi.
1: Yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku, ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home. Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: Afşin efendim.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35.000 TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16.000 TL. 6 kişilik mutfak masası 9.000 TL. Salıncak 2.800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL, dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL, cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL, bir çift kanepe 15.000 TL.

orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da.

0: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
1: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
2: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan Boya, Turkuaz Vitrifiye, İtimat Batarya, ECA Su Armatürleri, Dekorasyon Ürünleri, Isı Yalıtım Malzemeleri, Sıhhi Tesisat Malzemeleri, Elektrikli Elektronik El Aletleri, Hırdavat ve Naldur Çeşitleri, Demir, Tuğla, Yutong, Asmolin Çatı Saçları, Alçıpan, Ters Tavan, Arslanlı Alçı, Erciyes Kireç Bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat, sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

5722, adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en şık küçük petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk ve

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım Döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu

0: başka döner.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi

0: Gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gök. Kaya. Adres Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri. Doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat. Güvenin ve kalitenin adresi. Afşin FM.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35.000 TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16.000 TL. 6 kişilik mutfak masası 9.000 TL. Salıncak 2.800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1.100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1.400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2.900 TL. Bir çift kanepe 15.000 TL.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
2: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Mete artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüğü...

0: Bence tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin efendim.

0: ya.
1: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
2: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Bayındanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610 Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu ve...

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadın döner. Bu döner başka döner.
1: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 900 61 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köprü...

0: bence gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçibe Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres

95. Doğan Afriyat, güvenin ve kalitenin adresi. Afşin efendim.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Bayındanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 44 85. Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

6.000 TL, 6 kişilik mutfak masası 9.000 TL, salıncak 2.800 TL, üçlü azigon sehpa 1.100 TL, dörtlü azigon sehpa 1.400 TL, cam çanta zigon sehpa 2.900 TL, bir

0: 6000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
0: Malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat, Yapı Market, Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
1: Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
0: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

oluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: birlikte artık yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.

0: Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 500.

0: Telefon numaramız 0543 517 0237. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38-37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon: 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354.
1: Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Afriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Elektrik kuruyorsunuz. Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar. Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat. Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı, Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karı

0: Keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüğüyle...

0: Bence kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi.

0: bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self-servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze. Afşin'e

Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetimizde. MC Gözde Petrol, Lukoil akaryakıt istasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

basın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5

0: Fon numaramız 0543 517 02 37. Tadım Döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzda sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
1: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plake yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213.
1: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksit öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Modi Home, Elçi Bey Caddesi'nde.

0: Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 44 85. Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmaz.

0: 16.000 TL, tekerlekli orta sehpa 1.300 TL, tekerlekli servis sehpası 2.500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4.500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 30 43.
0: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3+1 ve 2+1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpüğü...

0: Bence kat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş...

ve şarküterize. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze. Reklam.

Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon: 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 5.

0: donar. Bu donar başka donar.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 960 1-38-37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik, temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik, temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17 Afşin.
0: Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar.

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş,

0: Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: keyfinize tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko Loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres...

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim,

ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Bostanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şof Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı, Afşin. Telefon: 0545 347 4485. Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon: 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL. Bir

0: 6000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepet araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon 0543 693 45 77.

0: gibi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: Aile gününüze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 57 22. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

yutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plaka yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: yeni adresinde Türkiye'nin en enerji gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında.
1: Afşin efendim.

يسرى كان ميو.

Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar. Mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi. Çorbalık ve çerezlik tarhanalar. Günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri. Düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri. Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset. Lezzeti keşfet. Kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

0: Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
3: Bu döner başka döner. Tadım Döner'i tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyene tombik, isteyene ekmek arası, isteyene tost, isteyene tavuk döner. Sipariş telefonu 511-86-86. En hızlı servisiyle Tadım Döner, Afşin Belediyesi arkasında hizmetinizde. Tadım Döner, Zafer Tıraş. Telefon numaramız 0543-517-0237. Tadım Döner, bu döner başka döner.
4: Başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz, 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
5: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter.
2: Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin. Motor Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı, Afşin. Telefonlar: 0545 354 56 71. 0537 961 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
6: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Şel Akaryakıt

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onaylanmış kalite. Hayvanlarının değerini bilen, et ve süt verimini artırmak isteyen tüm üreticilerimizi bekliyoruz. Platin Gıda, Karı

0: Avşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Avşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi. Lezzetin en tazesi, kalitenin en doğal hali, Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri'de. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın, açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşil Yurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: İnşaat işleri gözünüzde mi büyüyor? Temel kazısından dolguya, zorlu hafriyat işlerinden kum ve çakıl ihtiyacınıza kadar her şey Doğan Hafriyat'la artık çok kolay. En son teknoloji kırıcılı ekskavatörlerimizle en sert zeminleri bile dize getiriyoruz. İster saatlik, ister aylık. Beko loder kiralama hizmetimizle projelerinizi hızlandırıyoruz. Hafriyat atıklarınız için kamyon kiralama, yapı ve sıva kumu çeşitleri, en kaliteli çakıllar, aradığınız her şey burada. Doğan Hafriyat. Projelerinizin en sağlam temeli bizimle atılır. Hemen arayın, projenizi birlikte planlayalım. Doğan Hafriyat, Turgay ve Tuncay Kabak. Adres:

0: yenilemenin tam zamanı. Afşin Mondi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Mondi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Mondi Home, Elçi Bey Caddesi'nde. Mondi Home'a bak.
1: Reklam. Afşin efendim.

kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433

Fidanlık Cami arkası, Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi. Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor. Gürgen Kasa Chester Oturma Grubu sadece 35 bin TL. 5 kişilik yataklı köşe takımı 16 bin TL. 6 kişilik mutfak masası 9 bin TL. Salıncak 2800 TL. Üçlü A Zigon Sehpa 1100 TL. Dörtlü A Zigon Sehpa 1400 TL. Cam çanta Zigon Sehpa 2900 TL. Bir çift kanepe 15 bin TL.

1000 TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesap

0: güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485.
1: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
0: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
2: Sağlam temel, yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2 artı 1 ve 2 artı 0 daireler, Yeşilyurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon 0541 719 3043.
1: İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon 0344 511 62 28. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuz programımızı güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.
1: Artık yeni adresinde Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin

çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köp

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Reklam.

çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş.

0: ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Turan Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG, aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu, Kaymakamlık Üstü Mafi Kafe yanında.
2: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla ev taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de. İsteyen

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Kadın döner. Bu döner başka döner.
1: Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Kara Koçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Kara Koçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli Yolu üzeri Çevre Yolu Kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 961 38 37. Kara Koçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin.
0: Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız Süleyman Yalçın. Yeni adresi Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon 0545 359 0354. Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, her ebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde biz arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: Müze tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722 adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu.

ve kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş.

Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak, Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak, güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon 0545 347 4485.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızda el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 9243 0543 242 5788.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Sönmez Mobilya'dan şahane yaz kampanyası. Evlenenler, evlerini yenileyenler. Evinize şıklık katacak birbirinden özel mobilyalar şimdi kaçırılmayacak.

TL, 6 kişilik mutfak masası 9000 TL, salıncak 2800 TL, üçlü azigon sehpa 1100 TL, dörtlü azigon sehpa 1400 TL, cam çanta zigon sehpa 2900 TL, bir çift

0: TL, tekerlekli orta sehpa 1300 TL, tekerlekli servis sehpası 2500 TL, 6 kapaklı yatak odası takımı, baza ve yatak dahil tam takım sadece 38.000 TL, üçlü eko gardırop yalnızca 4500 TL'ye. Kaçırılmayacak fırsatlar, sınırlı süreli kampanya ve birbirinden şık ürünler Sönmez Mobilya'da sizleri bekliyor. Hemen mağazamıza gelin, kaliteyi uygun fiyatlarla evinize taşıyın. Mobilya'da hesaplı alışverişin adresi Sönmez Mobilya. Atatürk Caddesi Havsa mevkiinde.
1: Yeni bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye Üstü'nde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77.

0: başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri, köpük...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İnci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşık gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro, dizel, LPG hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetimizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi, Millet Bahçesi karşısında. Hayvancılıkta yeni bir dönem başlıyor. Platin Gıda gururla sunar. Bölgenin ilk

kurutuluyor. Ortaya çıkan sonuç ise mükemmel kalite, efsane çıtırtı, maksimum verim. Yanlış duymadınız. Bölgenin en kaliteli plak yemi artık Afşin'de. Denenmiş, test edilmiş, onu

0: ve şarküterize. Taptaze kuru yemişler, şekerleme çeşitleri, lokumlar, sucuklar, Maraş tarhanası, Türk kahvesi, çerez çeşitleri ve seçkin şarküteri ürünleriyle hizmetinizde. Açılışa özel her 1000 liralık alışverişlerinize 100 gram taze çekilmiş Türk kahvesi hediye. Siz de hemen uğrayın. Açılışa özel indirimleri ve hediyeleri kaçırmayın. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri İbrahim Gökkaya. Adres: Yeşilyurt Mahallesi Migros arkası Alfa Kampüs Dershanesi karşısı. Telefon 0545 266 46 66. Güzel Yurt Kuru Yemiş ve Şarküteri, doğal, güvenilir ve her zaman taze.
1: Afşin efendim.

Eşsiz tatlar, uygun fiyatlar. Sinan Kuru Yemiş. Çıtır çıtır, taptaze kuru yemişler. Birbirinden lezzetli şekerleme çeşitleri. Lokumlar, sucuklar, mis gibi taze çekilmiş Türk kahvesi, çorbalık ve çerezlik tarhanalar, günlük taze yufka ve kadayıf çeşitleri, düğün, nişan ve özel günleriniz için özenle hazırlanmış kuru yemiş paketleri Sinan Kuru Yemiş'te. Tazeliği hisset, lezzeti keşfet, kaliteyi yaşa. Sinan Kuru Yemiş. Adres: Eshab-ı Kehf Caddesi, Atatürk Parkı girişi. Telefon: 0541 453 49 46. Sinan Kuru Yemiş, Afşin'in en çıtır adresi.

Yeni bir ev, kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yeri mi? Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın 0543 430.

0: Zeydanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Yolunuz açık, yakıtınız tam olsun. MC Gözde Petrol'de kampanya var, fırsat var, indirim var. Benzin, Euro Dizel, LPG aracınızın ihtiyacı ne olursa olsun en kaliteli yakıtlar MC Gözde Petrol'de. Antifriz, madeni yağlar hepsi indirimli. 24 saat açık marketiyle Afşin'de hizmetinizde. MC Gözde Petrol, Lukoil Akaryakıt İstasyonu Tanır Yolu üzeri Çölbey Gross yanında.
0: Başka döner. Tadım döneri tatmayan kalmasın. Gerçek tavuk lezzeti Tadım Döner'de.

0: Telefon numaramız 0543 517 02 37. Tadın döner. Bu döner başka döner. Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Foklift hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar 0507 029 92 43 0543 242 57 88.
1: Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Yaz kursu başlıyor. Sevgili gençler, Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu 10, 11 ve 12. sınıf öğrenciler için 11 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında ücretsiz yaz kursu yapıyor. Yazı değerlendir, farkını ortaya koy. Hedef odaklı eğitim, pratik hafıza teknikleri, konu anlatımı ve soru çözümleriyle sizleri yaz kursuna bekliyoruz. Bilgi için iletişim 0506 408 0553 0545 926 2610. Afşin Pratik Hafıza Özel Öğretim Kursu. Kaymakamlık üstü Mafi Kafe yanında.
1: Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi şehre güç katmaya devam ediyor. Şehrin en kapsamlı ve en büyük vinç filosu olan Karakoçlar Vinç, son teknolojiye sahip yepyeni iş makineleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Depremin izlerini silmek ve yeniden yapılanmaya destek olmak amacıyla her tonajda ve her metrajda 20'nin üzerinde iş makinesiyle sahada aktif rol alıyoruz. Karakoçlar Vinç olarak makine parkurumuzla saatlik, günlük, aylık ve yıllık kiralama seçenekleri sunuyoruz. İster bireysel projelerinizde, ister büyük ölçekli inşaat ve altyapı çalışmalarınızda çözüm ortağınız olmaya hazırız. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Eyüp Karakoç ve Edipcan Karakoç. Adres: Çobanbeyli yolu üzeri çevre yolu kavşağı Afşin. Telefonlar 0545 354 56 71 0537 900 61 38 37. Karakoçlar Vinç İş Makineleri Limited şirketi. Yükünüz bizimle hafiflesin. Halılarınız solmuş mu görünüyor? Koltuklarınızdaki lekeler canınızı mı sıkıyor? Çözüm çok basit. İlkim Temizlik. Son teknoloji ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla halılarınızı, koltuklarınızı ve yaşam alanlarınızı pırıl pırıl yapıyor. Üstelik kaliteli temizlik ürünleri satışımızla temizlik artık daha kolay. İlkim Temizlik. Temizlikte teknoloji, hizmette güven. Hemen arayın. 0540 344 51 11. İlkim Temizlik. Temizliğin profesyonel adresi. Beyceğiz Mahallesi Lale Sokak numara 17, Afşin.
0: Doğan Su Dünyası. Damlama, yağmurlama, sulama sistemleri, ek parçaları, dalgıç, pompa çeşitleri, herebatta boru çeşitleri, her türlü tarım aletleri ve ekipmanları Doğan Su Dünyası'nda. Tüm sulama sistemlerimize ve borularımıza 5 yıl garanti veriyoruz. Bitmedi. Yerinde dönüşüm işleri, müstakil, villa projelerinizde bizi arayın. Doğan Su Dünyası. Akplastik Bayi. Hacı Bekir Doğan. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı, Gedikbaşı Camii yanı. Telefon 0542 772 3213. Yazın en keyifli adresi artık belli. İnci Kafe'de bahçe keyfi başladı.
1: Mis gibi ferah bahçemizde serinleten sıkma portakal suyu, doğal limonata, enfes kokteyller ve birbirinden lezzetli dondurmalar sizleri bekliyor.
0: Acıktığınızda sıcacık pizza, çıtır tost çeşitleri...

0: tat katın.
1: Dostlarınızla okey ve tavla keyfi yapın, huzurun tadını çıkarın.
0: Üstelik söz, nişan, isteme, doğum günü, after party ve tüm özel organizasyonlarınız için de profesyonel hizmet İmci Kafe'de.
1: Hemen rezervasyon yaptırın.
0: 0532 488 5722. Adres Erçene Mahallesi Shell Akaryakıt İstasyonu girişi.
2: Afşin'de bir ilk. Kendin seç, tat al self servis sistemiyle kuru yemiş alışverişinde yepyeni bir dönem başlıyor. Gözde Kuru Yemiş 73. şubesiyle artık Afşin'de. Yaş ve kuru yemiş, baharat, bakliyat, Maraş tarhanası, pekmez sucuğu, lokum, şekerleme ve aktar ürünlerine kadar yüzlerce çeşit sınırsız lezzet Gözde Kuru Yemiş'te. Kendin seç, tadına bak, öyle al. Taptaze, günlük, zengin ürün yelpazesiyle Gözde Kuru Yemiş, Nazım Kaynak Bulvarı, Adliye karşısında hizmetinizde. Telefon numaramız 0544 359 83 45. Gözde Kuru Yemiş, Kuru Yemiş'in yeni gözdesi.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Afşin Modi Home'da kaçırılmayacak fırsat. Şimdi al, 15 ay taksitle öde. Yatak odaları, yemek odaları, salon takımları, baza setleri, bahçe mobilyası, mutfak masa takımları, gümüş suyu halılar, doku ev tekstili, şoför ürünleri, beyaz eşya modelleri, hepsi Modi Home kalitesiyle sizleri bekliyor. Hayalinizdeki evi ertelemeyin. Şimdi alın, 15 ay taksitle rahat rahat ödeyin. Afşin Modi Home, Elçibe Caddesi'nde. Modi Home'a bak.
3: Afşin efendim.

0: kazançlı bir yatırım ya da hayalinizdeki iş yerimi. Afşin'de güvenilir emlakta hizmetin adı. Afşin Emlak. Satlık daire, kiralık iş yeri, arsa ve yatırım fırsatlarında profesyonel çözümler. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0543 433 2446 0530 389 5646. Afşin Emlak. Yusuf ve Ahmet Duran Çelik. Adres: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, Fidanlık Camii arkası. Afşin Emlak. Güvenin ve doğru yatırımın adresi.
1: Güven, kalite, sağlam bir gelecek. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Yeşilyurt Mahallesi Şok Market yanında hayata değer katan bir proje yükseliyor. 7 blok, Kuzey ve Rüzgar sitesinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle toplam 87 lüks daire sizleri bekliyor. Merkezi konum, modern mimari, güçlü yaşam alanları. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat güvencesiyle yeni sahiplerini bekliyor. Gelin görüşelim. Mısırcıoğulları Kalender İnşaat, Osman Kalender ve kardeşleri. Ofis adres: Afşin Bey Caddesi, Pazar Yeri Karşısı Afşin. Telefon: 0545 347 4485. Yeni bir yapı mı kuruyorsunuz? Elektrik tesisatınız mı yenilenecek? Bakım, onarım veya proje desteğine mi ihtiyacınız var? Doğan Bey Elektrik Limited şirketi hizmetinizde. Elektrik plan ve proje işleri, elektrik tesisatı, bakım ve onarım hizmetleri. Anahtar teslimi inşaat uygulamalarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve zamanında teslim. Doğan Bey Elektrik Limited şirketi. Bekir ve Cuma Doğan. Adres: Beyceğiz Mahallesi, 3005. Sokak numara 1, Afşin. Telefon: 0501 357 59 14. Doğan Bey Elektrik. Güvenli enerji, sağlam yapılar.
0: Bölgenin en tecrübeli ekibi iş başında. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Her türlü inşaat malzemelerinizi 6. kata kadar güvenle çıkarıyoruz. Sepetli araçlarımızla el taşımak artık çok daha kolay. Saatlik, günlük, aylık kiralama seçeneklerimizle her ihtiyaca uygun çözümler sunuyoruz. Bitmedi. Şehirler arası nakliye işinde bizi arayın. Geniş araç filomuzla sizlere hizmet veriyoruz. Kocalar Manito ve Forklift Hizmetleri. Eyüp ve İtris Koca. Telefonlar: 0507 029 92 43 0543 242 57 88. Yapıda güç, dekorasyonda kalite, yalıtımda mutlak güven. Bu bir tercih değil, bu bir standart. Yıldırım Başaran Yapı Market. Boya, duvar kağıdı, dekorasyon ürünleri, yalıtım malzemeleri, demir, çimento, alçı ve tüm inşaat malzemeleri. Profesyonellerin kullandığı markalar, sağlam yapılar için doğru çözümler. Yıldırım Başaran Yapı Market. Projeniz küçük ya da büyük fark etmez. Kalite arayan herkesin adresi aynı. Yıldırım Başaran Yapı Market. İnşaat bizde başlar, bizde biter. İnşaat malzemelerinde ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Polisan boya, turkuaz vitrifiye, itimat batarya, ECA su armatürleri, dekorasyon ürünleri, ısı yalıtım malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri, elektrikli elektronik el aletleri, hırdavat ve nalbur çeşitleri, demir, tuğla, yutong, asmolin çatı saçları, alçıpan, ters tavan, arslanlı alçı, erciyes, kireç bayiliği, tüm inşaat ve yapı malzemeleri Zekioğlu'nda. Bitmedi. Yeşilyurt Mahallesi'nde Asilkent sitesi. 3 artı 1 ve 2 artı 1 daire seçenekleri sizleri bekliyor. Plan, proje, EKB, her türlü inşaat, proje işleriyle de hizmet veriyoruz. Zekioğlu İnşaat Yapı Market. Mustafa Kaynak ve kardeşleri. İnşaat mühendisi İsmail Kaynak. Adres: Nazım Kaynak Bulvarı. Telefon: 0344 511 6228. Zekioğlu İnşaat. Sağlam yapılar için sağlam kuruluş.
2: özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Mehmet Mert Wedding Retro Studio bunun için var. Fotoğraf ve video çekimlerindeki en iyi adresiniz Retro Studio. En özel gününüzün unutulmaz karelerini gelin beraber oluşturalım. Profesyonel kadromuz, son teknoloji ekipmanlarımız ve farklı bakış açımızla hizmetinizdeyiz. Gözlerinizi dolduracak hikayeler, tebessüm ile hatırlayacağınız kareler, eğlenerek izleyeceğiniz videolar, her detay size özel. Her geçen gün vizyonumuzu güncelleyerek yeni hikaye ve sürprizlerle fark yaratıyoruz. En özel gününüzde eşsiz konseptlerle en güzel anlarınızı yakalıyoruz. Düğün fotoğrafçısı Mehmet Mert ve Samet Mert. Adres: Afşin Kaymakamlık Karşısı Retro Stüdyo. Telefon: 0543 693 45 77. Bir yaşam sağlam temellerle başlar. Yasin Kılınç İnşaat, Afşin'de yaptığı harika projelerle sizleri ev sahibi yapıyor. Afşin Bey Mahallesi'nde 2+1 ve 2+0 daireler, Yeşil Yurt Mahallesi Adliye üstünde ise 1+1, 2+1 ve 3+1 modern lüks daireler sizleri bekliyor. Merkezi konumu, ulaşım kolaylığı, ferah tasarımları ve kaliteli işçiliğiyle aradığınız konfor burada. Hem yatırım için kazançlı, hem yaşam için huzurlu. Unutmayın, ev sahibi olmanın en güvenilir yolu Yasin Kılınç İnşaat. Adres: Elçibey Caddesi, Sarılar Plaza Kat 1, Afşin. Telefon: 0541 719 3043.
0: Kuru yemişte aradığınız tazelikse en taze, kalite ise en kalite. Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş şimdi yeni yerinde hizmetinize devam ediyor. Kuru yemiş ve şekerleme çeşitleri Maraş tarhanası, Malatya yöresel şekerleme çeşitleri Maraş sucuğu, dökme jelibon, nişan ve söz tepsisi, taze çekilmiş Türk kahvesi, her türlü baharat çeşitleri, aktariye ürünleri, salça çeşitleri, günlük kadayıf ve yufkalar, taze doğal köy peyniri, süt, yoğurt, bal, yumurta, tüm kahvaltılık malzemeler, hepsi Gökkuşağı Kuru Yemiş'te. Gökkuşağı Kuru Yemiş, Mehmet Yıldız, Süleyman Yalçın. Yeni adresi: Atatürk Caddesi Eski Kız Meslek Lisesi yerinde. Telefon: 0545 359 0354. Kalite artık yeni adresinde. Türkiye'nin en aşı gücü petrol ofisi Özkanlar Akaryakıt İstasyonu'yla şimdi Afşin'de. Güvenilir yakıt, üstün performans, güler yüzlü hizmet. Benzin, Euro dizel, LPG, hepsi tek standart, hepsi yüksek kalite. 24 saat açık marketi, araç yıkama bölümüyle hizmetinizde. Özkanlar Akaryakıt Petrol Ofisi Bayi. Yolunu bilenlerin tercihi. Afşin Bey Caddesi Millet Bahçesi karşısında.
3: Afşin FM.

Virgin FM.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi,

kulaklarını tesbih usta. Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan doğum, hangi kafayla yazdın bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı. Ey eski dost, oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarın kalbinde hep yalancı. Yazılan notalar intihar makamı. Ulan bizim ağlak kaleplerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi.